ni Portugal na Denmark niyo macha tugiye kubagezaho ndabona ari zindi macha zatangiye ikipe y'igugu y'Ubudage Ubudage na Serbia biracyari ubusa kubusa hanyuma ikipe y'igugu y'Ubugereki na Netherlands biracyari ubusa kubusa Wales na Norway biracyari ubusa kubusa ni gutyo bimeze kabisa Portugal na Denmark yo ntabwo yari yatangira kuri telefone ndakira umuntu umwe cyangwa babiri mbere yuko tuzamuka neza cyane kabisa alo 10 uyu byanze